0: Kemal İdoğan'ın davetini piyasalara sundu.
1: Gracias, Elena. Vamos a una pausa 8:00.